son bir halde hayız bağlı hayı konuda torba dağlı öyle diye çoba dağlı öyle sen olayın tüyü Agustu Arafat'ı aldı dostu halde o giş aşağı ki yapar doğru dedok şaz bu avarası yaptı Mustafa Usal ne yerli ona uzun aşkı o bol doyen o ima kağıdı kuzun aşkı uzun aşkı deyine de 32 teşişi doğun üst aldan o enoşu çabeyini 10 tisiç üst aldı Mekkabeyini reisine 10 milyon soğudu asad edildi o ima hüllü o emisine dört hasta arızına o en yal yakma arızına o edon Masiri amal ibadetçilerin malanış, eğitilmiş, uzunmuş, obal doyla ala adresimiz eğer dağıl, baş sabuel dağıl, alaf edin al. Masiri ümraşın geçtiğinde ve kitap kalatı olduğunu işi uç, iman, çağ doyla koydu onu.